ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Baye Mortala Gueye ci mbuso bi lay wéttaliko jotaay bi. Ñu ngi waa mbuso bi. Waaye Serigne Modou maa ngi koy bëggee bu baax ci teen maam Cheikh. Serigne Fallou Gueye maa ngi koy bëggee bu baax ci diwaanu Ngiranène sama astu maa ngi koy ziyaara moom.

Sahiala na telfer nubi. Mbala murit ya pangi joy nunu bay mudal di goy. Bashene adi angi boy. Sharak nyuna telfer nubi jamono jangi kif a kif. Lun togo bargini kafu. Chek bamba nil gendi mindef. Budelona telfer nubi. Rif takna yen no magni yoy. Rif takna gorsunda udi joy. Rif takna yen no toli boy. Sharin biges ulher nubi. Takna ñi da joxe ngi laaj ñi japp seeni sas di xaj.